çayvelin tvartan heyvas. Da gazap kulis makarevi. Gege bebiyan savane çadırı. Akarim